yavaşça bahsediyorum çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum. Kırmızı

yasaklardan, baskılardan. Asla irkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım.

Sıcak saklayın gecelerimi. Karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Demlice bir çay koyun üstüne. Aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tutuyorsanız gözlerimde, öylece tutsun buharı.

0: Reklamlar. Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
1: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Bu peri ne vesves, dıhur yerken gelken boğç kişer. Gelken yerken aşalı hünçünler of, küt alır. Uyar pşoğa çoltunlar evi, andes anhed gıgorçin. Uğusuz vin aklak burin, gımıdnen meçkahni yin. Umerlayin gıdak neru, alik neru bak. Pump.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
7: Saraylı künefe ve katmer.
8: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
7: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
8: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
7: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
8: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
7: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
8: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
7: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
8: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
7: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
8: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
7: Telefon 0501 011 0202.
0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
10: Em duxwazin ev cejn, aşitî û biratiyê xurt bike û hêviya pêşerojekê azad bîne. Em cejna we bi hestên xwe yên ji dil pîroz dikin. Hevşaredarên Şaredariya Erxeniyê, Bîrsen Azak Bayar û Şiyar Gül diken.
11: Su, bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
12: Bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
15: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
16: Sadece İmparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
17: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanı zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
15: Bize bir profesyonel gerek.
18: Sıkı tutun.
15: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
18: İyi misin?
17: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
19: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
20: Canavarlar. Cinevizyon.
21: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xu, Şeva Erakın Bizuani Xu. Zuani ma bindesto, Eyro Estu Sıba Çinyo, Vengdana Şima Hemminan, Vayr Veci, Zuani.

0: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیری که راست و پروفیسیونل ریا کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 آنجی آلو 153
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
3: www.bambilet.com.tr ویمار پریجی بی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زده تر مال

0: جی سوریچی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده بخواستانن جبو آمده.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: The Sıfrayede Çen Çandıkarın Bencem Hev, Le Restorana Zeytune, Bersivame Amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, ba arami tahmade ve hoşveş bikin. Restorana Zeytuni. Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpe Hatiyeke.
4: Bayramın barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olmasını temenni eder, hep birlikte umutla, dayanışmayla nice güzel bayramlara. Tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Çınar Belediyesi eş başkanları Semra Akyüz ve Mehmet Şerif Arzu. Bu bayramın barışı büyütmesini, kardeşliği pekiştirmesini ve özgür yarınlara umut olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ergani Belediyesi eş başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiar Güldiken.
5: Nerede kaldık demiyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın bayramını kutlar, barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Kayapınar Belediyesi eş başkanları Berivan Gülşan Sincar ve Cengiz Dündar. Amed'in göz nuru, tarihin, kültürün ve medeniyetin başkenti Sur halkımızın bayramını kutlar. Bayramın hepimize barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Sur Belediyesi eş başkanları Fatma Gülen Önkol ve Adnan Örhan.
6: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Wang Wang Shimao.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: تزی اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امیدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 350 سوهیری.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
4: bambaşka yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
7: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
8: Saraylı künefe ve katmer.
9: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
8: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
9: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
8: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
9: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
8: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
9: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
8: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
9: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
8: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
9: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
8: Telefon: 0501 011 0202.
10: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
11: Paytaxta Dirok Çant Uşaristaniye Yesur. Em cejna gele sure piroz dikin. Em hevi dikin ku cejin cibo me hemiyan bibe sedema aşiti, arami u biratiye. Hevşaradarin sure Fatma Gülan Önkol u Adnan Orhan.
12: Mahi vikeneke noroşan bratya şaran aşitya komeli u hivya azadiye zede bikero. Behevi biyeviye ute düştüye roşan eşma pirozbo. Hem şaradare şaradarya yeni şehiri Safiye Atta u Mehmet Ergün.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
15: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi, lezzet durağınız. ...1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
5: Mavazeni noruşan aşti ubrati hurtbikero u ameyohuke azat biyaro. Maro şanişma behisi huy zarira piroskeni. Hem şaradar şaradar ya erheni bir sen azat bayar uşyar güldüken. Madu piya kazaya huya piyasi azadu tevbeşik bikeri. Mabine hisan roşani peroşari ho piroskeni. Mahi vikeneke roşan aşti u azadi biyaro. Hem şaradari peyasi, Berivan Gülşen Sincar u Cengiz Dündar.
6: Bu bayramın halkların kardeşliğini, toplumsal barışı ve özgürlük umudunu büyütmesini diliyoruz. Dayanışmayla, eşitlikle ve umutla nice bayramlara. Yenişehir Belediyesi Eş Başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün.
7: Su, bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: zıfanama, bet katkuluğama, daha zıfanama, bet katkuluğama, daha zıfanama, bet katkuluğama.
1: Radyo Veng.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor.
1: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
8: Buraya gel.
3: Cinevizyon.
9: دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شو ایراکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
6: Emhevi dikin ku evcejin bebe vesileya aşiti, birati u azadiye. Emhevi u hevgirtini gelek cejnin hoş bibinin. Emcejna hamu gelekhe piroz dikin. Hevşaredarin şarederiya çınari. Semra Akyüz u Mehmet Şerif Arzu.
7: Emi behevre navçaya hu peyase azad u hoşiktir bikin. Bivan hestan em cejda hemû gelê xwe pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin aşitî, birâtî û azadiyê bîne. Hevserokên şarêderiya peyasê, Bêrîvan Gülşen Sincar û Cengiz Dündar.
8: Serede Maroşanê, Roşne Çimanê Amedî, paytextê tarîx û kültürê medeniyetî Sûrî, U peyro şare ma pirozkene, u mavazene roşan mare azadi, aşti u bravaye biyaro. Hemsereke şaradarya Sûrî, Fatma Gülan Ünkol, u Adnan Orhan.
6: Emhevi dikin ku evcejin bratiya gelan, aşitiya civaki u heviya azadiye zede bike. Be hevî, bi yekitî û wek heviyê cejna ve pîroz be. Hevşaredarên şarêderiya Yenişehîrê Safiye Aktal û Mehmet Ergün. Bayramın başta Amed halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

antrenman. Koysanız da bizleri, er geç değişir devran, söyler son sözleri. Beyne zincir vurulmaz, güneş balçık sıvanmaz, düşünce tutsak olmaz, kırar zincirlerini. Beyne zincir vurulmaz, güneş balçık sıvanmaz, düşünce

0: Bentley, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
4: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızla kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
5: تو جید کاری دیجیان آخواده رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
6: Le bajare dirokile amede unjibor revitiek kharine tene vakhandan canı ciger ocakbaşı le ben davaya. Le canı ciger ocakbaşı hundikarın goşti berxe o geze bab berxe a teze bixwin. Her vaha me dest bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocakbaşı jibo kesin ku tama deve gazanın jibo amedi.
7: Bayramın barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olmasını temenni eder, hep birlikte umutla, dayanışmayla nice güzel bayramlara.

0: Birsen Azak Bayar ve Şiar Güldiken.
1: Nerede kaldık demiyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın bayramını kutlar, barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Berivan Gülşan Sincar ve Cengiz Dündar. Amed'in göz nuru, tarihin, kültürün ve medeniyetin başkenti Sur halkımızın bayramını kutlar. Bayramın hepimize barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gülen Önkol ve Adnan Örhan.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدیه شارستانی گردی تا خواهید لیگی زره سومر پارکی بانو کر را. تلفن 0599-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
1: Saraylı künefe ve katmer.
2: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
1: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
2: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
1: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
2: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
1: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
2: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
1: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
2: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
1: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
2: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
1: Telefon: 0501 011 0202.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: The Sıfraya de çent çandı karın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpe Hatiyeke.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: www.bumbleit.com.tr. وی مال پریش بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زده تر مال

0: Paytaxta dîrok, çant û şaristaniye ye sûr. Em cejna gelê sûrê pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin ji bo me hemiyan bibe sedema aşitî, aramî û biratiyê. Hevşaradarên sûrê Fatma Gülan Önkol û Adnan Orhan.
1: Mahî vîkeneke Noroşan, Bratiya Şaran, Aştiya Komeli û Hîviya Azadiye zêde bikero. Bi hêvî, bi yewiye û têduştiye, Roşaneşma pîroz bo. Hem Şaradarê, Şaradariya Yenişehîrî, Safiye Atta û Mehmet Ergün.
2: Su, bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda. Sıba Urzan Bizuani Xu, Şeva Erakın Bizuani Xu. زوانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوانی

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi, lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her vuha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
7: Mavazeni noroşan aşti ubrati hurtbikero u ameyohike azat biyaro. Maro şanişma behisi huy zarira piroskeni. Hem şaradari şaradarya erheni bir sen azat bayar uşyar gözdiken. Madu piya kazaya huya piyasi azadu tevbeşik bir kere. Mabine hisan roşani piroşari ho piroskeni. Mahivi keneke roşan aşti u azadi biyaro. Hem şaradari piyasi Berivan Gülşen Sincar, U Cengiz Dündar.
8: Bu bayramın halkların kardeşliğini, toplumsal barışı ve özgürlük umudunu büyütmesini diliyoruz. Dayanışmayla, eşitlikle ve umutla nice bayramlara. Yenişehir Belediyesi Eş Başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün.
0: Reklamları dinlediniz. Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Renk Radyo emekçileri olarak bayramın barışa, huzure ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, bayramınızı kutluyoruz.
1: Maseket kari Renk Radyo mavazeneke roşambıbo vesileya arami aşti ute düştiye maroşaneşma piroskeni.
2: Radyo Renk.

0: sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz.

0: Ciğer ocak başında. Yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canü Ciğer ocak başında. Lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canü Ciğer ocak başı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
5: Emhevi dikin ku evcejin bebe vesileya aşiti, birati u azadiye. Embehevi u hevgirtini gelek cejnin hoş bibinin. Em cejna hemu gele xwe piroz dikin. Hevşaredarin Şarederiya Çınarı, Semra Akyüz u Mehmet Şerif Arzu. Em duxwazin ev cejn aşiti u biratiye xurt bike u heviya peşerojeke azad bine. Em cejna we behestin huyen jidil piroz dikin. Hevşaredarin Şarederiya Erğeniye Birsen Azak Bayar u Şiyar Güldiken.
6: Emi به هفره نفچه یا خو پیازه آزاد و خوشکتر بکن. به وان هستان ام ججن همو گله خو پیروز دکن. ام هیوی دکن کو ججن آشتی، براتی و آزادیه بینه. هفسرکن شاردری یا پیازه بلوان گوشن سینجار و جنگیز دندار.
7: سرده ماروشانه روشن چمانه آمدی، Paytaxt tarix u kültüre medeniyeti Suri u pero şare ma piroskene u mavazene roşan mare azadi aşti u bravaye biyaro hemsereke şaradarya Suri Fatma Gülan Önkol u Adnan Orhan.
5: Em hevi dikin ku ev cejin biratiya gelan aşitiya civaki u heviya azadiye zede bike. Be hevi, bi yekiti u ek heviye cejna ve piroz be. Hevşaredarin şarederiya yeni şehri Safiye Aktal u Mehmet Ergün.
8: Müzik
6: bayramın başta Amed halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
9: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
10: Benim işim olmaz Cevdet Hanım, Mehmet Hanım.
11: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
12: Hocam buldum.
13: Evet, o öyle çıkarmıyor.
14: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
15: Ula hocam!
16: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
15: Ya Allah! Bismillah.
11: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
10: Abi takım çantası nerede oğlum?
14: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çaktım.
10: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek tarafta düşünüyorsun.
14: Oh, bol aç hocam inşallah.
0: Sinevizyon.

0: تو جی دکاری دی جیان آخواد رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 آنجی آلو 153
1: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416-202-5555, GSM 0501-550-3502. Z Klinik, güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
2: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434-228-3340.
6: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Bu bayramın barışı büyütmesini, kardeşliği pekiştirmesini ve özgür yarınlara umut olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiar Güldiken.
9: Nerede kaldık demiyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın bayramını kutlar, barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Berivan Gülşan Sincar ve Cengiz Dündar. Amed'in göz nuru, tarihin, kültürün ve medeniyetin başkenti Sur halkımızın bayramını kutlar. Bayramın hepimize barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gülen Önkol ve Adnan Örhan.
10: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: www.bumbled.com.tr. وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطة کم نقطة تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده شبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطة کم نقطة تره زیارت بکن
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
6: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
0: رکلامları دینلدینیز.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevin Alan, Mehul Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altını üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ula hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, takım çantası nerede oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptın.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek tarafta düşünüyorsun.
6: Aa, bol aç hocam inşallah.
9: Sinevizyon.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekilna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam ade ve khasanın jibo amede.
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Mavazeni noroşan aşti ubrati hurt bikero u ameyohike azat biyaro. Maro şanişma behisi huy zarira piroskeni. Hem şaradar şaradar ya erheni bir sen azat bayar uşyar göz diken. Madu piya kazaya huya piyasiye azadu tevbeşik bir kere. Mabine hisan roşane peroşare ho piroskeni. Mahivikene ke roşan aşti u azadi biyaro. Hem şaradari piyasi, Berivan Gülşen Sincar, u Cengiz Dündar.
6: Bu bayramın halkların kardeşliğini, toplumsal barışı ve özgürlük umudunu büyütmesini diliyoruz. Dayanışmayla, eşitlikle ve umutla nice bayramlara. Yenişehir Belediyesi eş başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün.
7: Bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Ring. Radyo Ring.

0: جوریان حتا رومان جسوریانیان حتا لبنانه ست جوریان مزیان گوشت براش دیده هستاتی دماسیان ده تزبون ده هر پاری اکده چیروکک جدا جیه که تایبت کو هونه به مالباتا خوره با آرامی تحماده و خوش بکن رستوران زیتونه ویلاین دیجله کنته تلفون 0553-968-2120 رستوران زیتونه سرپی هاتی یکه
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
6: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: em hêvî dikin ku ev cejin bibe wesîleya aşîtî, birâtî û azadiyê. Em bi hêvî û hevgirtinê gelek cejnên xweş bibînin. Em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Hevşaredarên Şarêderiya Çinarê, Semra Akyüz û Mehmet Şerif Arzu. Em dixwazin ev cejn aşîtî û birâtiyê xurt bike û hêviya pêşerojeke azad bîne. Em cejna we bi hestên xuyên ji dil pîroz dikin. Hevşaredarên Şarêderiya Erxeniyê, Bîrsen Azak Bayar û Şiyar Güldiken.
1: Em ê bi hev re navçeya xwe peyase azad û xweşiktir bikin. Bi van hestan em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin aşîtî, birâtî û azadiyê bîne. Hevserokên Şarêderiya Peyasê, Bêrîvan Gülşen Sincar û Cengiz Dündar.
2: Serede Maroşanê, Roşne Çimanê Amedî, paytextê tarîx û kültürê medeniyetî Sûrî, û pêro şarê ma pîrozkenê û mawazenê Roşan Marê Azadî, aşîtî û birawayiyê biyaro. Hemserekê Şaredariya Sûrî, Fatma Gülan Önkol û Adnan Orhan.
0: Em hêvî dikin ku ev cejin birâtiya gelan aşîtiya civakî û hêviya azadiyê zêde bike. Bi hêvî, bi yekitî û wekheviyê cejna we pîroz be. Hevşaredarên Şarêderiya Yenişehîrê, Safiye Akta û Mehmet Ergün.
3: Su, bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Renk Radyo emekçileri olarak bayramın barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, bayramınızı kutluyoruz.
1: Radyo Renk. Radyo Renk.

0: Masel ketkari veng radio mavazene ke roşan bibo vesileya arami aşti ute düştiye maroşaneşma piroskeni
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Can Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: تو جید کاری دیجیان آخود رو پلک نو وکی. هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
5: Kar Yap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
7: Bayramın barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olmasını temenni eder, hep birlikte, umutla, dayanışmayla, nice güzel bayramlara. Tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Çınar Belediyesi Eş Başkanları Semra Akyüz ve Mehmet Şerif Arzu. Bu bayramın barışı büyütmesini, kardeşliği pekiştirmesini ve özgür yarınlara umut olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiar Güldiken.
8: Nerede kaldık demiyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın bayramını kutlar, barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Berivan Gülşan Sincar ve Cengiz Dündar. Amed'in göz nuru, tarihin, kültürün ve medeniyetin başkenti Sur halkımızın bayramını kutlar. Bayramın hepimize barış, kardeşlik ve özgürlükler getirmesini dileriz. Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Gülen Önkol ve Adnan Örhan.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing. Radyo Wing.

sensin ve çıvar çevreden de mağın. Afledile yaz garibim derbeder u bekesim ve çıvar çevreden de mağın. Kozge peşmerge u mallava kırdım şadı bu mava be dostu düşmün. Kozge

0: O bu ne?
1: Çizgi film yapma makinesi.
0: Sahi mi?
2: Sahi ya. Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Süper Bir Takım. Film Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol, yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri, burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede, Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince, o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için harekete geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
4: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
5: Cinevizyon. Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda ve ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezret Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Whitley Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent Villalarında.
6: Sıfreyde çent çandı karın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, ba arami tahmade ve hoşveş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
8: G
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Saraylı künefe ve katmer.
9: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
8: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
9: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
8: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
9: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
8: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
9: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
8: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
9: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
8: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
9: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
8: Telefon: 0501 011 02 02.
10: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلنه واکری تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
11: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzda hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres: Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
12: Paytaxta dîrok, çant û şaristaniyê ye sûr. Em cejna gelê sûrê pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin ji bo me hemiyan bibe sedema aşitî, aramî û biratiyê. Hevşaredarên sûrê Fatma Gülan Önkol û Adnan Orhan.
13: Mahî vî keneke noroşan biratiyê şaran aşitiya komelî û hêviya azadiyê zêde bikero. به هیوی بیهویه او تدوشتیه روشانشما پیروز بو. هم شارداری شارداریه ینی شهیری صافیه اتا و محمد ارگون.
14: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
15: bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 7725. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: www.bumblet.com.tr We mal perejbi neken de jana roşana da ve şuara gelaki pevisbe. De bumblet.com.tr de hunde karen hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandi yen den bistinin. Hemşi huner u keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev mal per, bismani kurdi, tirki o ingilizi hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir mal

0: Mava zene noroşan aşti u brati xurt bikero u ameyoxeke azad biyaro. Maro şanişma behisi xuy zarira piroskeni. Hem şaradar şaradar ya erheni bir sen azad bayar uşyar gözdiken. Madu piya kazaya xuya piyasi azadu tevbeşik bikeri. Mabine hisan roşane peroşare xo piroskeni. Mahi vikeneke roşan aşti u azadi biyaro. Hem şaradari piyasi Berivan Gülşen Sincar u Cengiz Dündar.
1: Bu bayramın halkların kardeşliğini, toplumsal barışı ve özgürlük umudunu büyütmesini diliyoruz. Dayanışmayla, eşitlikle ve umutla nice bayramlara. Yenişehir Belediyesi eş başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Em dixwazin ev cejn, aşitî û biratiyê xurt bike û hêviya pêşerojekê azad bîne. Em cejna we bi hestên xwe yên ji dil pîroz dikin. Hevşaredarên Şarêderiya Erxeniyê, Bîrsen Azak Bayar û Şiyar Güldiken. Em ê bi hev re navçeya xwe peyasê azad û xweşiktir bikin. Bi van hestan em cejna hemû gelê xwe pîroz dikin. Em hêvî dikin ku cejin aşitî, biratî û azadiyê bîne. Hevserokên Şarêderiya Peyasê, Bêrîvan Gülşen Sincar û Cengiz Dündar.
5: Serede Maroşanê, Roşne Çimanê Amedî, paytextê tarîx û kültürê medeniyetî Sûrî, Upero Şarema Piroskene, Umavazene Roşan Mare Azadi,

0: Rüşdi u brava yebiyaro Hemsereke Şaradarya Suri Fatma Gülan Ünkol u Adnan Orhan
1: Emhevi dikin ku evcejin biratiya gelan aşitiya civaki u heviya azadiye zedevike Be hevi, bi yekiti u ek heviye cejna ve piroz be Hevşaredarin Şarederiya Yenişehir'e Safiye Aktal u Mehmet Ergün.
2: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Estu tekirda, dünyada tenimende. Sabah uğurdan bizi vanıxı, şeve rakım bizi vanıxı. Zuvane ma bindesto, eyro estu suba çinyo. Vengdan aşıma hemminan, vayr veci zuvane ma.
6: Jibu hamu hünermendi nemir, yek ustranin me, da kafasa singa khoda parastin.
7: Hesli Babi Adil.
8: Usfe Çelebi.
7: Umra Dekni.
9: Hüseyin o, Kudurki Umeri.
6: Jibu hamu hünermendi nemir, یکو خدمت هنر و استرانی مکرند.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar. Saraylı künefe ve katmer.
1: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
0: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
1: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
0: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
1: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
0: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
1: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
0: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
1: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
0: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
1: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
0: Telefon: 0501 011 0202.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: تو جید کاری دیجیان آخواد رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Bayramın barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olmasını temenni eder, hep birlikte umutla, dayanışmayla nice güzel bayramlara. Tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Çınar Belediyesi eş başkanları Semra Akyüz ve Mehmet Şerif Arzu.
8: Bayramın başta Amet halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: İmdat! Yardım edin! Hı? Kimse yok mu?
1: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
3: Orman ya da eğlence başlıyor.
4: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
5: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
6: Lütfen onu bul çocuklar.
7: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
4: taşır. Toyota. Emhevi dikin ku evcejin bebe vesileya aşiti, birati u azadiye. Emhevi u hevgirtini gelek cejnin hoş bibinin. Emcejna hamu gelekhe piroz dikin. Hevşaredarin şarederiya çınare. Semra Akyüz u Mehmet Şerif Arzu. Paytaxta dirok, çant u şaristaniye yesur. Em cejna gele sure piroz dikin. Em hevi dikin ku cejin cibo me hemiyan bibe sedema aşiti, arami u biratiye. Hevşaradarin sure Fatma Gülan Önkol u Adnan Orhan.
5: Mahi vikeneke noroşan bratya şaran aşitya komeli u hivya azadiye zede bikero. Behevi beyeviye ute düştüye roşan eşma pirozbo. Hem şaradare şaradarya yeni şehiri Safiye Atta u Mehmet Ergün.
6: Su bir maddeden çok bir ilişkidir. İnsan paylaştığı şeylerle tanımlanır. Ekmeği bölüştüğümüzde kardeş, suyu paylaştığımızda medeniyet oluruz. Siz misafirlerinizi ağırlarken içme suyu ve arıza müdahale ekiplerimiz pompalarda, arıtma tesislerinde ve şebeke hatlarında nöbettedir. Musluğunuzdan akan her damla onlarca ekip arkadaşımızın sessiz emeğidir. Diski olarak emeğimizle can verdiğimiz bu kadim bağın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Mehmet Şerifoğlu, Diski Genel Müdürü.
7: Reklamları dinlediniz.

neden? Sen yokken bu dünya nasıl dönüyor bilmem. Aşk geldi kapımı çaldı.

0: Reklamlar. İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
3: Serede Maroşane, Roşne Çimane Amedi, Paytaxte Tarih u Kültüre Medeniyeti Suri, u Pero Şare Mapiroskene, u Mavazene Roşan Mare Azadi, Aşti, u Bravaye Biyaro, Hemsereke Şaradarya Suri, Fatma Gülan Ünkol, u Adnan Orhan.
4: Bayramın başta Amed halkı olmak üzere bölge halkına barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temellisiyle bayramınızı kutlarız. Tezgel Marketler Grubu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Guhdaren Aziz, le maleu kuçeye, le bazaranu parkan, le her dereu her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamaneme her tiştemeye. Zamaneme hilinu hebuname.

Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bentradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

Trend Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.